somebody out there. Out there.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
2: 10 Haziran 1961. Pixies'in eski basçısı ve Breeders'ın solisti Amerikalı müzisyen Kim Deal, Ohio'da dünyaya geldi.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
1: Günaydın sayın Radyo Eksen dinleyenleri. Buradaydım aslında, çok da erken geldim üstelik, fakat bir işe daldım yine. Çok affedersiniz. Gerçekten hiç isteyerek olmuyor. O yüzden vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Bakın saat 7.19 olmuş bile. Buradayım ama sabah programı da çoktan başladı aslında. Gülşah Güray ben, saat 10'a kadar sizlere eşlik edeceğim. Hepiniz hoş geldiniz.

Midnight Blues, Ichiro Araki. Bu bir, ben bilmiyorum, daha önce de söylemiştim ama bir boks animesi varmış, Ashita no Jotu. Bunun açılışını yapan, yani teması bir şarkı. Ben çok beğeniyorum, o yüzden çalıyorum. Anime sevenler varsa belki zaten biliyordur bile. Ashita no Jotu. 1981 senesi.

olduğunu anlatıyor. Sözlerinde de gençlik yıllarını ve hüzünlü bir boksörün iç dünyasını melankolik bir dille anlatan şarkı olduğu yazıyor. Bilgileri böyle şarkının, Midnight Blues'un. Boks deyince Halfman geldi aklıma. Bütün şey bölümleri gelsin diye beklemiştim de dün oturup en baştan tekrar izlemeye başladım. Yani hani geldiğim yere ikinci bölümün sonuna kadar, bilmiyorum siz izlediniz mi ama çok etkili.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
4: Next. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

La Bicipre, Cannot Chase 96.2 Radyo Eksen'deydi. Ve 1970'lerden bir şarkıydı. Nick Drake'le de devam ediyoruz yayına. One of These Things First dinleyelim. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programında.

Lighthouse Family, Hi dinlediğimiz şarkı. Öncesinde Kids Return, bu aralar sık sık çaldığım gruplardan Fransız ikili. Bu I Will Wait For You şarkılarını 2022 senesinde piyasaya sürmüşlerdi. Ardından Lighthouse Family. Bu arada az önce çaldığım Japon Ichiro Araki soruluyordu. Onu yani boşuna aramayın diye ben Instagram'dan hikaye bölümünden paylaştım. Eğer bakmak isterseniz devamına da orada bulabilirsiniz Ichiro Araki. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. Bonnie M. yorumuyla Sunny ile devam ediyorum. Bu arada Instagram'dan eğer takip etmek isterseniz, bu dediklerime bakmak isterseniz Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkar hesabım.

0: La Prima Esta de Erlen Toye 96.2 Radyo Eksen'deydi. Öncesinde Bonnie M yorumuyla Sunny dinledik. Bu şarkıda hep şöyle Pembe Panter filmlerinde 1964 senesinde Roma'ya gittiğinin Fetiş Cruzo'nun böyle Peter Sellers'ın bir dansı vardır partide. Ya hatırlar mısınız, o kadar güzel ki. Şarkıyı çalmak istedim hemen bundan sonra ama reklama geçmemiz gerekiyor, ama ardından çalacağım. O sahneyi de bulursam paylaşacağım sizinle. Zaten yani hala izlerim ve çok severim. O sahne de ayrıdır. Çalacağım biraz sonra şarkısını.
1: 96.2
2: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
3: Positive Vibrations 13 Haziran'da Bonus Park Orman'a dönüyor. Program belli oldu. Kasabian, Two Door Cinema Club, Shazil ve arkadaş ağaçlar arasında doğayla iç içe bir günde sizi bekliyor. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif.
4: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
5: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
4: Reklam.
6: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
4: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
7: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
8: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

İşte bu filmde Pink Panther 1964 senesinde çıkan filmdeki o dans hareketleri az önce bahsediyordum Merlin Toya'yı dinlerken. Yani tam örnek alınabilecek dans hareketleri Peter Sellers'tan.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliklerine göz atacağız. İstanbul'un alternatif sanat sahnesini bir araya getiren İstanbul Comics and Art Festival bu yıl 9. kez çizgi roman, illüstrasyon, karikatür, fanzin, animasyon ve sokak sanatını aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. Festival 13-14 Haziran tarihlerinde ilk kez Paribu Art'ta gerçekleşecek. Festivalin ikinci gününde ise Jacuzzi DJ setiyle performans sunacak.
2: Narin küçük kız, ses ver bana.
1: Ve Ben Yalnız serisi Su İdilli 11 Haziran'da Paribu Art'ta devam ediyor. Levent Sivi'nin Ve Ben Yalnız serisinden ilhamla hayata geçen serinin bu seferki konuğu Su İdil. Hiçbir enstrüman kullanmadan yalnızca sesiyle şarkılarını seslendirecek olan Su İdil bu özel performansla eşsiz bir deneyime davet ediyor. Etkinlik 11 Haziran Perşembe akşamı Paribu Art'ta. Avrupa Komisyonu yeni Avrupa Bauhaus Festivali 12 Haziran'da Paribu Art ve Katalist İşbirliği ile düzenlenecek. Mekanın ortak ritmi başlığıyla farklı disiplinlerden üreticileri, yaratıcı fikirleri ve yeni diyalog alanlarını aynı akışta buluşturmayı hedefleyen yeni Avrupa Bauhaus Festivali 12 Haziran'da Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu. Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
3: Radyo Eksen.

Get the Money. Bu Arizona Dream soundtrack'inde yer alıyordu. Iggy Pop, Goran Bregovic'le birlikte kaydedip piyasaya sürmüşlerdi. Culture Club'la devam ediyoruz. 96.2 Radyo Eksen'in sabah

Mediterane. Ajda Pekkan 96.2 Radyo Eksen'deydi. Daha önce böyle bir program yapmıştım, belki dinlemişsinizdir. Türk sanatçıların kaydettiği yabancı sözlü şarkılar listesi. Hatta onu Spotify'a ekledim diye hatırlıyorum. Eğer bakmak isterseniz, belki de dinlediniz. Kim bilir. Hemen arkasına da bayıldığım başka bir yorumla devam ediyorum. Füsun Önal, CC Rider, birçok kişi kaydediyor. Ama

0: olağanüstü değil mi? Oh, yani CC Rider. Hüsnü Önal yorumuyla 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi bir ara verelim, sonra programa devam ederiz kaldığımız yerden.
1: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Ve Ben Yalnız serisi bu kez Su İdil'le devam ediyor. Herhangi bir enstrüman yok, yalnızca sesi.
3: Susma güzel kız, anlat bana.
2: Caz, R&B ve soul arasında dolaşan yorumuyla sadeliğin ne denli güçlü olabileceğini bir kez daha hatırlatacak.
3: Saklandın mı? Söyle bana.
2: Su İdil 11 Haziran akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
5: Borusan Next.
6: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
7: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur. Hızlı, kolay ve güvenle öder. Alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir. Kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
9: Ödemek

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.
2: And now ladies and gentlemen, I have an extra special for you tonight. Everybody knows, I think, oh, when the saints go marching in. And now you're gonna hear that song with a traditional Turkish instrument with kanun. In. I wanna be in that mountain.

Bu aradan önce demiştim ya size, böyle özel bir program yapmıştım zaten Türk sanatçıların kaydetmiş olduğu zamanında. Yabancı besteler, yabancı sözlü müzikler. Öyle bir liste var, o listeyi de buldum. Eğer devamına da bakmak isterseniz fazla uzatmayacağım. Daha önce yaptık zaten, aynı şeyi tekrar tekrar yapmayayım. Ama isterseniz bakmak Spotify'da. Bulamazsanız da bana yazarsanız Instagram'dan veya mail yoluyla ben sizinle paylaşırım o listeyi. Çok iyi gerçekten. When the Saints Go Marching'in Özdemir Erdoğan yorumuyla 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bunu sahnelerden canlı kayıtlar albümünde de bulabilirsiniz ve devamını da. Burada başında bir anons yapıyor İngilizce. Orada da işte zaten herkesin bildiği, çok iyi bildiği When the Saints Go Marching'in şarkısını daha böyle geleneksel bir Türk enstrümanıyla kanun eşliğinde seslendireceklerini söyleyip bunu da kaydediyorlar. When the Saints Go Marching'in Özdemir Erdoğan yorumuyla 96.2 Radyo Eksen'deydi. Dediğim

Birim. Bence. Ama. Bir de Barış Manço'nun ilk dönemiyle ilgili radyo belgeseli de yapmıştık. Onların hepsini bir yere yükleyeceğiz bu arada. Evet, biliyorum. Yükleyeceğim dedim. Olmadı. Şarkıları yükleyemiyorum. Çünkü o zaman da hiçbir anlamı olmayacak gibi hissediyorum. Ama bakalım, bir şeyler yapacağız. Benim de içime sinen işlerden biri olmuştu çünkü. Nick the Chopper'ı dinleyelim. Daha fazlası da gelecek bu arada. Barış Manço. 96.2 Radyo Eksen'de. Sabah programında şimdi sırada.

Bu Barış Manço, M-A-N-C-H-O diye piyasaya sürdü 1976 tarihli albümü. Barış Manço diye hatta anons ederler. Nick the Chopper'da yer alıyor. Nick the Chopper. 96.2 Radyo Eksen sabah programında idim. Devam ediyoruz. Herkesin keyfi yerinde umarım. Eksen'in sabah programı bu, dinlemekte olduğunuz Gülşah Güray ben ve

0: Wide Awake, Parquet Courts, bu dinlediğimiz şarkı. Öncesinde Mungo Jerry dinlemiştik. In the Summertime 96.2 Radyo Extended. Bu sabah programı dinlediğiniz Gülşah Güray ben. Hafta içi 7-10 arası size eşlik ediyorum yıllardır. Saat 8.50 oldu. Yıllardır iyi mi kötü mü bilemedim şimdi araba. Yıllardır bence iyi. Şimdi bir ara vereceğiz. Sonra programa kaldığımız yerden devam ederiz.
1: Radyo Esen. İstanbul Comic Sanat Festival 13-14 Haziran'da 9. edisyonuyla Dream Says Machine organizasyonuyla çizgi kültürünün meraklılarını Paribas'ta bir araya getiriyor. Sanatçı ve yayın evi standları, sergiler, atölyeler, söyleşiler, imza günleri ve bağımsız yayınların yanı sıra 14 Haziran'da gerçekleşecek Jacuzzi DJ setle İstanbul Comic Sanat Festival 2 gün boyunca çizgi severleri Paribas'ta davet ediyor. Biletler Biletino ve Paribupest'te.
2: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
2: Reklam.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tuturk.

0: Zazazu. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

0: şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

96.2 Radyo Eksen. Sabah evden çıkmadan güne altın bir başlangıç yap. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Fransız elektronik müzik yapımcısı Surki'nin projelerinden Generation. R'den sonra 8 geliyor. İsveçli Young Lean'le birlikte ortak çalışmasıydı. Nisan ayında piyasaya çıktı ve sosyal medyada bence sizin de önünüze düşmüştür. Klibiyle özellikle çok konuşuluyor. Ünlü Fransız yönetmen Romain Gavra tarafından çekilen böyle provokatif bir kısa film tadında. Çünkü bu bir Storm 1'de dinlediğimiz, bir de bunun ikisi var. Çok konuşuldu, çok beğenildi. Senenin kliplerinden biri olarak gösterildi ki Romain Gavra daha önce birçok müzisyenle, özellikle M.I.A. Mia ile çalışmalarından tanıyoruz kendisini. Last Shadow Puppets'la, Justice'le de çalışmıştı daha önce. Bu da yenisiydi kendisinin.

0: Yenilerden de Conditions of Love Muscle Memory grubuna ait elektronik müzik ikilisi Muscle Memory Nisan'da piyasaya sürdü. Indie Dance Conditions of Love Delish Dish Dub remixi ile 96.2 Radyo Eksen'deydi. Birkaç farklı remixi, bir de şarkının orijinali var. Ben bu dub versiyonunu beğendim. Sizlerle bu sabah paylaştım. Radyo Eksen sabah programı az sonra devam edecek.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Seni sevmeseydim söylerdim.
1: Ve Ben Yalnız serisi bu kez Su İdil'le devam ediyor. Herhangi bir enstrüman yok. Yalnızca sesi.
2: Susma güzel kız. Anlat bana.
1: Caz, R&B ve soul arasında dolaşan yorumuyla sadeliğin ne denli güçlü olabileceğini bir kez daha hatırlatacak.
2: Saklandın mı? Söyle bana.
1: Su İdil 11 Haziran akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
5: Bursan Next.
6: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
7: Ödemek EasyCo demek.
8: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor. 96.2 Radyo Eksen.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Bu cumartesi günü izleyeceklerimizden biri de Şazil. Yeni dinlediğimiz şarkılarıydı 96.2 Radyo Eksen'de. Festival var cumartesi.

Şimdi bu cumartesi günü Bonus Park Orman'da gerçekleşecek Positive Vibrations konserinde sahne alacak Chazelle. Two Door Cinema Club, ardı ardı dinledik. Kazabian ve Chazelle turneleri bu festivalle başlıyor bu arada. Bu da önemli. İstanbul artık başlangıç noktası kabul edilmeye başladı eskisi gibi. Bu da çok önemli bence. Merch alanı da olacak festival alanında. Bakın zaten bulabilirsiniz internetten de bilgilerini. Bunlar genel bilgiler. Saat 16'da kapılar açılacak. Bunu da söyleyebiliriz. Onun dışında 18 yaş altı dinleyicilerin nasıl geleceklerini söylemiştim. Ebeveynlerimle birlikte gelebiliyorlar. Chazelle, Two Door Cinema Club ardından ana grubu da çalalım, dinleyelim. Cumartesi, Bonus, Park Orman'da. Kazabian'ı da izleyeceğiz.

Cumartesi gecesi işte izleyeceklerimizden biri de Kasabian kapanışı yapacak. Son grup, ana grup. Daha önce izleyenler varsa ki Tudor Cinema Club'da Kasabian'a daha önce gelmişti İstanbul'a. Böyle yanlarınız ağrır ya eğlenmekten. İkisi de öyleydi. Benim için öyleydi. İmkanınız varsa, başka bir planınız yoksa, bu hafta sonu biz de orada olacağız. Positive Vibrations Festivali kapsamında tek günlük bir festival zaten cumartesi olacak. Bonus Park Ormanı'nda gitmesi de bence en rahat yerlerden biri. Çok seviyorum onu.

Nasıl, herkesin keyfi yerinde mi? Radyo Eksen'in sabah programı bu, dinlemekte olduğunuz. Bakın şimdi. Dancer'ın ardından bu şarkıyı hatırlıyor musunuz? Yellow, The Race'le devam ediyorum. Bana ulaşabilirsiniz eğer isterseniz programa. Sormak, söylemek istedikleriniz, fikirleriniz, önerileriniz varsa eğer. gulshah.gura@radioeksen.com bu mail adresim. Veya Instagram kullanıyorsanız Gulshah Gura yazın, karşınıza çıkar hesabım.

0: hatırladınız mı derken işte bu 80'lerin sonu 90'ların başı daha ortasına kadar o TRT dönemindeki spor yarışma programlarında sık sık kullanılıyordu The Race. Yellow. O Atari erken dönem bilgisayar oyunlarının da tanıtımlarında kullanılıyormuş şu anda. Gördüm internette onu ama bunu hatırlamıyorum. Neyse, programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi son arayı veriyorum ve birazdan kapatıyorum programı.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Öncü. Albümleri de Mart'ta, 27 Mart'ta çıkmıştı. Mint 400 Records etiketiyle yayınlandı. 2026'nın şarkılarından yani. O bir şeye benziyor. Hatta Talking Heads'e ne kadar benziyor diyorsanız bence de haklısınız. Sadece biz değil bu arada. Bu en son baktım müzik eleştirmenleri, kritikler ne yazmışlar diye. Tamamen Talking Heads'e bu işte konuşur gibi David Byrne vokali hep aynı. Bu funk ritimleri, I Used to Live in a House özellikle. Ben Once in a Lifetime şarkısıyla çok benzettim. O yüzden böyle kapatıyorum bugünkü programı. Yarın sabah görüşürüz. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam. Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben.
3: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
0: 10 Haziran 1975. Eagles, One of These Nights adlı 4. albümünü piyasaya sürdü. One of These Nights, Eagles'ı Amerika'da bir numaraya taşıyan ilk albümdü.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
3: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
4: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
4: Reklam.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
0: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Şansa kalmaz
5: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo Eksen.

Radyo Eksen. Hayal kurarken yanında altın bir eşlikçi olsun. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Komik Sanat Festival 13-14 Haziran'da 9. edisyonuyla Dream Says Machine organizasyonuyla çizgi kültürünün meraklarını Paribuart'ta bir araya getiriyor. Sanatçı ve yayın evi standları, sergiler, atölyeler, söyleşiler, imza günleri ve bağımsız yayınların yanı sıra 14 Haziran'da gerçekleşecek Jacuzzi DJ setle İstanbul Comic Sanat Festival 2 gün boyunca çizgi severleri Paribuart'a davet ediyor. Biletler Biletino ve Paribupest'te.
3: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

En son 2024 yılında Dance No One's Watching isimli 3. albümlerini yayınlamışlardı ve Ezra Collective'dan yeni bir albüm geliyor. Here Because of Hope adını taşıyan 4. albümleri 18 Eylül'de piyasaya sürülecek. Yeni single'ları, yeni paylaştıkları single'ları Radyo Eksan'daydı. Ezra Collective ve Pasal ortaklığı taşıyan Only Love. Nijerya asıllı Londra merkezli müzisyen Obang Jayar var sırada, bir sene önce yayınladığı Paradise Now isimli 2. albümünden Sweet Danger.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Eski The Pipels üyesi Gwen Norad ve Xander Galli müzisyen geçen sene Utopia isimli 4. solo albümü yayınlamıştı. Bu albümden paylaştığı bir single'dı, Dancing on Volcanoes. Yine Galli bir sanatçıyla devam edeceğiz. Kate Le Bon sırayı alacak. O da geçen yıl yeni bir albüm çıkarmıştı. Michelangelo Dying isimli 7. albümünden. Heaven is no feeling.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve

1994 senesinden Payment şarkısıydı Cut Your Hair. Yıllar içinde İstanbul'un bağımsız üretim kültürünün önemli buluşma noktalarından biri haline gelen İstanbul Comics and Art Festival bu sene 9. kez düzenlenecek ve festival ilk kez Paribu Art'ta düzenleniyor. 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek festivalde. Gerekli şeyler, Kara Karga, Atika, Kayıp Kıta, Flanör gibi önemli yayın evleri ve Big Baboli, Flashmarkt, 4 Cake Studio, Bülent Gültek, Ezgi Arslan, Selin Çınar gibi sanatçı standlarının yanı sıra Hollandalı sanatçılar ve Türkiye'den sanatçılar canlı duvar sanatı uygulamaları gerçekleştirecek. Festivalde ayrıca kolektif çizim alanları, atölyeler, imza alanları, paneller ve performanslar da yer alacak. Aynı zamanda festivalin ikinci günü Jacuzzi'de DJ setiyle performans sunacak. 13-14 Haziran tarihlerinde Paribu Art'ta düzenlenecek İstanbul Comics and Art Festival için şimdi size hediyemiz olacak. 3 adet çift kişilik daveti için, davetiye kazanmak için aramanız gereken numara 0212-304-06-64 212-304-06-64 İstanbul Comics and Art Festival bu hafta sonu 13-14 Haziran tarihlerinde Paribu Art'ta düzenlenecek. Shame ile devam ediyoruz Zeyn Engin. Topluluğun geçen sene piyasaya sürülen Cutthroat isimli 4. albümlerinden Sparta.

2012 yılında Adam Yakın vefatıyla Beastie Boys devri de sona ermişti ve grup üyelerinden Mike D artık kariyerine solo olarak devam ediyor. İlk solo albümünü duyurdu. Thank You ismini taşıyan Mike D albümü 28 Ağustos'ta piyasaya sürülecek. Bu albümünü oğulları Skyler ve Davis'la kaydetti ev stüdyosunda. Daha önce iki single paylaşmıştı Yoldaki albümünden ve yeni paylaştığı şarkısı True Colors Radyo Eksen'deydi. 70'lerin başından Ken şarkısıyla devam ediyoruz. Spoon.

Psychedelic First ve Sister Europe. Seamap Stray'ı olacak. İrlandalı müzisyenin 2025 yazında çıkardığı 3. albümüne ismini veren şarkısı.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

1982 yılından Cleaners from Venus şarkısıydı Corridor of Dreams. The Cars sırayı alacak 1978 yılına ait ilk albümlerinden Just What I Needed.

0: motivasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
4: Zazazoo. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Üçüncü albümleri You're Gonna Need a Little Music 17 Temmuz'da yayında olacak. Yardek ve yeni single'ları Redeemer açtı üçüncü ve son saati, The Pool sırayı alıyor. Dance It Down.

Broken Socials'in bu sene 9 yıllık bir aranın ardından yeni bir albümle dönüş yaptığı Kanadalı topluluğun Remember the Humans isimli yeni albümlerinden dinlediniz The Call. 1964 yılında Birds tarafından kaydedilen ve Turtles'ın da 1968 yılında coverladığı You Show Me sırayı alıyor.

Kitap yani kalta mısın? Masaj dosan memleketi montan dükkan sonra yazdı yeni albümün. Bu sinema sonu piyasa sürmüştür. Yeni kitap şakları anınız olun. Takibinde kitabın bu albümünü kasalayan dinlerse yer alın. Tertik devam ediyoruz. Geçen ayette son albümden Fantastic Home.

0: Kolu yüz ayık bir sıra bir demir tozlu kavasınızda.
1: Türkiye'nin her yerinden tüm acilinler çağırın testimize tek varan olabilirsiniz. Bir
2: son geri kıtoyet oluşturan da İstanbul maksimum birkaç kava kalırken eva ediyor. Sim gençler festival hediye biletleriyle atılıyor. Athena motive, sin ve heydan sosu ne alacak hal dolayısıyla de sevmekiyor. Sen de hem işler maksimum kredi taş bu para bağlarının gece bu festival hediye biletine katılmazsa tek acıma. Organizasyon EKM, biletler, biletik, bilet, pato, bilet al. Antılır ki maksimum gençler.
0: Banka benim. Bu artın su, Gülşah Turgun programı devam ediyor.

Herkese merhaba, Radyo Eksen burası. Günden karşıma 10 Haziran saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben yayındayım. Bu açılışı 1970 Şubat'ta Sly and the Family Stone single'ı çekiyor. Açıtın ardından aşklı dizisi işi beraber.

aynı isimli 2011 yılında gelen ilk albümü takiben Noel Gallagher's High Flying Birds'un 2015 çıkışlı ikinci uzun çaları Chasing Yesterday's'den Radyo Eksen'de dinledik In the Heat of the Moment. Baltazar var sırada Wrong Vibration.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Patti Smith'in The Horses albümünde yorumladığı bir Damn kaydı. Van Morrison'a ait sözler. 96.2'de dinledik Gloria. Sırada Graham Coxon var. Kendisi Blur gitaristi malumunuz. Ondan şimdi solo single dinliyoruz. Eksende Billy Says.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
3: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
4: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

saatin sonundayız. Burası Radyo Eksen 96.2. Travis dinledik son olarak. The Boy With No Name albümünden de kayıt Selfish Gene. Bu saati James'le kapatalım. Tim Booth ve arkadaşları şimdi radyolarınızda Ring the Bells.

79 Vampire Weekend Radyo Eksen'deydi. Aynı isimli ilk albümleriyle büyük bir çıkış gerçekleştirmişlerdi 2000'lerin ortalarından sonra. New Yorklu ekibi takiben bugünkü program Paul McCartney ve yeni single ile devam ediyor. Come Inside.

0: I live in LA, sweetie. What do you expect?
1: 96.2 Radyo Efsan. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
2: 10 Haziran 2004. Müziğinde blues, jazz, rhythm and blues ve gospel türlerini buluşturan soul müzik efsanesi Ray Charles 73 yaşında hayatını kaybetti.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Seni sevmeseydim söylerdim.
2: Ve Ben Yalnız serisi bu kez Su İdil'le devam ediyor. Herhangi bir enstrüman yok. Yalnızca sesi.
1: Susma güzel kız. Anlat bana.
2: Caz, R&B ve soul arasında dolaşan yorumuyla sadeliğin ne denli güçlü olabileceğini bir kez daha hatırlatacak.
1: Saklandın mı? Söyle bana.
2: Su İdil 11 Haziran akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
7: Ödeme hızı.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
3: Bu banka benim. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

bugünün yeni kayıtlarından biriydi. Nouvelle Vague'dan yine bir cover. Onlara bu şarkıda Morcheeba solisti Sky Edwards eşlik ediyor. Enjoy the Silence yorumu eksendeydi. Steely Dan'le bugünkü program devam edecek. Ricky, don't lose that number.

Yakın geçmişten geçtiğimiz sonbahara ait bir Richard Ashcroft single'ı, son albümüne de ismini vermişti bu şarkı Loving You, eksende dinledik 17.45. Bugünkü program Red Hot Chili Peppers'la devam ediyor. Throw Away Your Television.

0: 96.2 Radyo Eksen. İstanbul Comic Sanat Festival 13-14 Haziran'da 9. edisyonuyla Dream Says Machine organizasyonuyla çizgi kültürünün meraklarını Paribas'ta bir araya getiriyor. Sanatçı ve yayın evi standları, sergiler, atölyeler, söyleşiler, imza günleri ve bağımsız yayınların yanı sıra 14 Haziran'da gerçekleşecek Jacuzzi DJ setle İstanbul Comic Sanat Festival 2 gün boyunca çizgi severleri Paribas'ta davet ediyor. Biletler Biletino ve Paribas'ta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
3: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliklerine göz atıyoruz.
2: Sen gelmeden önce her şey manasızdı.
1: Ve Ben Yalnız serisi Suidil'le bu akşam Paribu Art'ta gerçekleşecek. Levent Sevin'in Ve Ben Yalnız serisinden ilhamla hayata geçirilen serinin bu haftaki konuğu Suidil oluyor. Bu performansında enstrüman kullanmadan yalnızca sesiyle şarkılarını yorumlayacak olan Suidil bu akşam 21'de Paribu Art'ta.
2: Artık yok musun söyle.
1: İstanbul Comics and Art Festival bu yıl 9. kez çizgi roman, illüstrasyon, karikatür, fanzin, animasyon ve sokak sanatını aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. Festival 13-14 Haziran tarihlerinde ilk kez Paribu Art'ta gerçekleşecek. Yıllar içinde İstanbul'un bağımsız üretim kültürünün önemli buluşma noktalarından biri haline gelen festival, yayın evleri, bağımsız sanatçılar, çizerler, tasarımcılar ve yaratıcı toplulukları bir araya getirirken ziyaretçilerine yalnızca bir festival deneyimi değil, yaşayan bir kültür alanı sunuyor. Ayrıca Jacuzzi'de DJ setiyle festivalin ikinci gününde yer alacak. İstanbul Comics and Art Festival 13-14 Haziran tarihlerinde Paribu Art'ta. Avrupa Komisyonu yeni Avrupa Bauhaus Festivali 12 Haziran'da Paribu Art ve Katalist İşbirliği ile gerçekleşecek. Mekanın ortak ritmi etkinliği, kent, tasarım, sanat ve yaratıcı toplulukların kesişiminde yeni karşılaşmalar yaratmak için ziyaretçilerini bekliyor. Yeni Avrupa Bauhaus Festivali 12 Haziran'da Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

The Maccabees, XM96.2'de Feel to Follow'la dinledik. Bugünkü program liste başı olmuş bir Depeche Mode single ile devam edecek. Amerika ve Avrupa'daki birçok ülkenin dans listesinin zirvesindeydi. 1997 yazında bu şarkı. Ultra albümlerinden dinliyoruz. Radyo XM'de It's No Good.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
2: Reklam.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
5: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.

Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 Müzik devam ediyor.

The Magic Whip'in ardından gelen 8 yıllık suskunluğu James Ford prodüktörlüğündeki The Ballad of Darren'la 2023 senesinde bozmuştu Blur. Son albümden dinledik, Barbaric Eksen'deydi. Bugünkü program Jordan Rakey ile devam ediyor. It Never Ends.

Alanis Morissette Grammy adaylığı getirmişti bu şarkı. En iyi kadın rock vokal performansı kategorisinde Supposed Former Infatuation Junkie albümünden Radyo X'de dinledik. 18.45 kısa bir araya gitmeden önce bugünkü program Manic Street Preachers'la devam ediyor. Send Away the Tigers albümlerinden dinliyoruz. X'de Indian Summer.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
3: Zazazoo. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
5: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır, Best Allianz. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksani. Radyo Eksani. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

60'lar sonundaydık. Santana'nın aynı isimle yayınlanan ilk albümünde yorumladığı Babatunde Olatunji şarkısı. Jingo Eksen 96.2'de bugünkü programın 4. ve aynı zamanda son saatinin açılışıydı. 8'e dek ben Güven yayındayım. Republica var sırada, Drop Dead Gorgeous.

Big Pig ve Metronom işbirliğiyle Radyo Eksen'de 405'dı dinlediğimiz son şarkı. 2 hafta sonra yeni albümleriyle dönüş yapacak The Strokes'la bugünkü programa devam edelim. Ancak hali hazırdaki son albümleri The New Abnormal'dan. Şimdi Radyo Eksen'de The Adults Are Talking.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Seni sevmeseydim söylerdim.
4: Ve Ben Yalnız serisi bu kez Su İdil'le devam ediyor. Herhangi bir enstrüman yok. Yalnızca sesi.
3: Susma. Güzel kız, anlat bana.
4: Caz, R&B ve soul arasında dolaşan yorumuyla sadeliğin ne denli güçlü olabileceğini bir kez daha hatırlatacak.
3: Saklandın mı? Söyle bana.
4: Su İdil 11 Haziran akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
8: Bursan Next.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
11: Ödemek EasyCo demek.
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.
1: Eve dönerken yorgunluğunu hafiflet ve altın bir tarif hazırla. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
3: Atın.

Bobby'nin dünyaya açıldığı albümü Play'den dinledik şarkıyı. Johnny's Rock'ın Boy Blues'undan sample'lar eşliğinde Radyo Eksen'deydi. Find My Baby. Yavaş yavaş bugünkü programda sona doğru geliyoruz. Sırada Fransa'dan M83 ve radyolarınızda Midnight City.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım, ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de. Ne iş?

Bugünkü yayının sonundayız. Yarın saat 4'te ben Güven yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Red Hot Chili Peppers sonrasında kapanışı Iggy Pop yapacak. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

door. No love, no glory. No hero in the sky.

and so it is. The colder water. The blower's daughter. The pupil.

things get started still. We spent hours last week with